Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gullik Tamaşa Kuvanışım asla gel Jirbirken

çirkin sizim çirkinim. Bergüs Birge, Bergüs, Bergüs. Güldük. Tamaşa. Kuva.